güllerle tebrik edek, mübarek olsun deyek. Bu mahnını dostlar ile birlikte dinledek. Güllerle tebrik edek, mübarek olsun deyek. Bu mahnını dostlar ile birlikte dinledek. Güllerle tebrik edek, mübarek olsun deyek. Mübarek olsun deyek, mübarek olsun deyek. Mübarek olsun.